canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin. Herkes unuttu gitti, ben de unuttum her şeyi. Bari, bari sen unutma beni.

0: Kim bilir hangi gönüldür durar.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.

0: Yo çağdaş.
1: Kızanlar, bu dağların sahibi kim?
2: Erimiz.
1: Yiğidi kim?
2: Efemiz.
1: Susuz derelerde kavak biter mi?
2: Bitmez.
1: Bitkisiz diyarlarda duman tüter mi?
2: Tütmez.
1: Yiğit kime derler?
2: Sözünde durup efesiyle ölene.
1: Korkak kime derler?
2: Sözünden dönen aman dileyene.
1: İnsan dünyaya niçin gelir?
2: Ölmek için.
1: Doğup da ölmekten kuşkulanan bebeler
2: dertlenip hortlamaya.
1: Var yemezlere acımak mı yoksa dayak mı haktır?
2: Dayak haktır.
1: Yiğitlerde ne yoktur?
2: Merhamet.
1: Korkaklar zeytini nerede döverler?
2: Ağaç dilekte.
1: Yiğitler yağı nerede kavururlar?
2: Zalim göbeğinde.
1: Sözünde durmayan kahpe bacının öz kızan olsun mu?
2: Olsun.
1: Şu dualı yatağın böğrüne batsın mı?
2: Batsın.
1: Doğru söylediğinize nasıh tövbesi olsun mu?
2: Olsun.

Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Kuluçi, malaçi, kaçibaçi, kambalaçi. Kuluçi, malaçi, kaçibaçi, kambalaçi. Kuluçi, malaçi, kaçibaçi, kambalaçi. Hokus pokus, simsalami.

0: hayranın olayım. Kara kız hayranın olayım.
1: Ayda yılda bir değil.
0: Her gün, her gün ama her...

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: bir zaman.
1: Ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır. Canım ya Hızır, gözükür olana. Ne yapsın Hızır?

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim, yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir, gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

değil. Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında, doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

kandilinde gizli nihanda, la mekan elinde sır ideali, sır ideali.

0: Değiş Saati sona erdi. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Çağdaş Akustik başlıyor.

0: Çağdaş Akustik sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
3: Berna ile iz bırakanlar başlıyor.

Herkese merhaba, iz bırakanlar an itibariyle başladı. Hoş geldiniz. Radyo Çağdaş'ta yeni bir güne, perşembe gününe başlarken böyle gönlünüzden içeri usul usul akan bir türkü girsin istedim. Evet, bugün yayına Ferhat Üngür, Remzi Tekin, Kaybettim Leyla'mı adlı parçayla başlamak istedim. Çünkü bazen bir insan değil de bir umut kayboluyor ya. Bazen Leyla dediğimiz şey aşk değil, hayatın kendisi de olabiliyor. Sevgili dinleyicilerim, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum hepinize. Bendeniz Berna Ütünek. Saatler 15'i gösterinceye dek buralardayım. Hani bir mikrofonun diğer ucunda siz varsınız. Bir yol emek, bir ömür var. Ben hep söylüyorum, bu cümleyi o yüzden çok seviyorum. Yani mikrofon ucunda siz varsanız yolu da, emeği de, ömrü de var oluyor. Türküler neden bu kadar önemli biliyor musunuz? Çünkü türkü yoldaştır. Gurbette omuzumuza dokunur. Sevdiğimizi kaybettiğimizde böyle ne bileyim adını koyamadığımız bir duyguda bile sizin yerinize söylüyor. Bazen annenizin sesi oluyor, bazen babanızın bakışı. Türküler hafızadır. Bu toprağın arşivi, bu milletin kalp atışıdır. Evet, Radyo Çağdaş 20 yıldır kesintisiz yayında. Evet, bir radyo sadece müzik çalmıyor bakın. Bir kültür taşıyor, bir hafızayı ayakta tutuyor. Çağdaş Kocaeli gazetemizle, sanat akademimizle, sosyal medya hesaplarımızla çok büyük bir aileyiz. Kısacası Çağdaş Medya Grup'la. Evet, iOS ve Android uygularımızdan bizi ücretsiz olarak aplikasyon uygulamamızı indirebilir. Nerede olursanız olun bir tık uzağınızdayız, bilin isterim. Evet, bugün de türkülerle konuşacağız. Konuşamadıklarımızı türküleri anlatacağız. Siz de isteklerle, selamlarla içinizden geçenlere ortak olmak isterseniz Radyo Çağdaş WhatsApp hattı 542-424-8950. Ferhat Üngür zaten Özgün Müziği'nin içli yorumcularından biri. Remzi ise, Remzi Tekin yıllardır Anadolu böyle türkülerini rock versiyonuyla taşıyan çok kıymetli bir sanatçıdır. Bu kıymetli eseri sizlerle buluşturmak istedim. Evet, perşembe günü haftanın yorgunluğu evet üzerimizde olabilir. Ama unutmayın, bazen bir türkü insan içindeki karanlığı bir anda dağıtır. Evet, Leyla'mızı aradı kendimizi bulmak için. Buralardayız efendim. Saatler 15'i gösterinceye dek. Sergülüm gelsin, sözüm sanadır diyecek. Tüm Radyo Çağdaş canlarına armağan olsun.

0: Evet efendim, böyle güzel türkülerimize devam ediyoruz. Bir Karadeniz çalışması bizlerle birlikteydi ama şimdi size Koray Çatal'la Ebru Keleş'in çok kıymetli bir eserini sizlerle buluşturmak istiyorum müsaadenizle. Hani bildiğimiz üzere Beyaz Leçek çok sevdiğimiz türkülerden bir tanesi. Bunu önceden Gökçen Kahraman seslendiriyordu. Ama şimdi iki güçlü, iki genç sesin bir araya gelmesi hakikaten beni çok mutlu etti. Hadi hep birlikte bir kulak verelim. Sonrası yine buralardayız. Hepinize keyifli dinlemeler.
1: Gülmez tepesine kaldık mezarı, görünür uzaktan Munzur dağları, düzgün baba koruk alan sağları, bülbül güle ağlar, ben de anama beyaz leçeğini sarım yarama. Dost berbatı yandı gene yürekten, varmadan koz ata döndük pertekten, Sultan Hıdır kurtar bizi felekten, bülbül güle ağlar, ben de anama beyaz leçeğini sarın yarama.

Beyaz Leçek böyle Anadolu'ya şöyle geçmişimize baktığımız zaman çok kıymetli, çok kadim bir anlatısı vardır aslında. Çünkü Anadolu'nun kadim sözlerinden biridir Beyaz Leçek. Böyle acısı biliniyor, evet, çünkü bu türkü bir ayrılığın, bir kavuşamamanın, bir iç yangının türküsü olduğunu da bellidir. Lekesiz bir aşkın üstüne düşen kader gölgesi gibidir aslında. Evet, şimdi ise kıymetli bir Cem Doğan Gafil Gezmiş aşkın türküsünü sizlerle buluşturmak isterim. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattımıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

Evet, Cem Doğan Gafil Gezme Şaşkın adlı çalışmasıyla bizlerle birlikteydi. Şöyle bir mesajlara bakalım, kimler bizlere ulaşmış, neler söylemişler. Berna Hanım iyi yayınlar. Beyaz leçek çalarken annem geldi aklıma, böyle başına beyaz yazma takardı. Ben çocuktum, şimdi uzaktayım. Türkiye anne var mı anne diyorum demiş Gebze'den Ahmet Bey. Evet, bazı hatırlamalar da güzel oluyor ama şöyle de oluyor. Hani bütün Türkler aslında annemizi, büyüklerimizi, dedemizi, nenemizi, o yaşadığımız o toprakları, coğrafyayı zaten hatırlatmıyor mu? Hani benim bazen böyle kokular da gelir burnumun ucuna. Şöyle hemen bir geçmişe götürür, eminim sizlerde de oluyordur. Şu an arabada dinliyorum, trafik var. Türkülerde sabır geliyor insana. Çok teşekkürler demiş İzmit'ten Muharrem Bey. Selamlar olsun. Et Londra'dan dinleyenler var. Selamlar Berna, Enfield'dan Murat ben. Gurbetten selamlar aslında yazmış. Londra'da yağmur var ama ses çalınca için ısınıyor. Bu türküyü hasret kalanlara gönderiyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili Murat. Londra'ya da çokça selamlar. Yakında oradayım. Berna abla iyi ki varsınız. Perşembe günü yorgunluğumu türkülerle atıyorum. Ender Balkır'dan bir türkü yayınlarsanız çok sevinirim demiş. Kartepe'den Hasan. Selamlar olsun sevgili Hasan, sen de hoş geldin, sefalar getirdin. O kıymetli vakitlerinizi ayırıp dinlediğiniz için, böyle önemseyip mesaj attığınız için çokça minnettarım hepinize. İyi ki varsınız, Allah başımızdan eksik etmesin sizlerim. Ender Balkır, çöl yazında ekilmiş bir kara duman, uzun havasıyla sizlerle birlikte olsun efendim. Hepinize keyifli dinlemeler.

Evet efendim, isteklerle, mesajlarla devam ediyoruz. Sevgili Umut kardeşim yazmış, Umut Karakaş. Ablacım diyor, benden eşime Ayça Karakaş'a Vedat abiden sevdiğim eserini çalar mısın? Tabii ki yayınlarım kardeşim. İkinize şöyle güzel bir türkü armağan edelim. Efendim, günlerden Perşembe, 20 Ağustos, yavaş yavaş Ağustos da geride kalıyor. Yani diyeceğim o ki, gerçekten zaman çok hızlı akıp gidiyor. Günler, aylar, aylar, yılları kovalıyor. O yüzden yaşamın tadını, kıymetini her zaman bilelim. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattından bize ulaşabilirsiniz. Bu kıymetli eser sevgili Umut ve Ayça Karakaş armağan olsun. Hepinize keyifli dinlemeler.

Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.

Efendim, bu eser aslında anamın bir halk türküsüydü. Anadolu'nun böyle yaşlı topraklarından kopup gelmiş, böyle sözü dağlara, dumana, hasretle karışmış bir ağırlık taşıyor. Evet, bu Çöz Yıldız'da ekilmiş bir kara duman diye başlayan söz aslında coğrafi tasviri gibi görünüyor. Aslında o çöl insanın içidir. O kara duman içimizdeki üzüntür.

Bu eser de TRT 1'deki Leyla'yı Matem, yani Muharrem ayına özel programda en çok izlenilmiş. Gerçekten özellikle sosyal medya platformlarında milyonlarca görüntüleme almış bir eserdir. Bir ağıttır aslında. Bir Kerbela ağıtıdır. Evet, Kerbela çölünde yaşayan o trajediyi İmam Hüseyin, Hazreti Abbas bu imgeleri anlatıyor. Yani kısacası kara duman motifi o gün acısı, kederi ve o duman içinden görünen imam figürünü sembolize etti. Bu kıymetli eseri de sizlerle buluşturduk efendim. Şimdi Serdal Beyazgül Feleğin ettiği işi duydun mu? Merhabalar, selamlar. İzmit'ten Fatma ben. Evimde tek başıma çay içiyorum. Yine her zamanki gibi bana misafirsiniz. Dışarıda da hafif rüzgar var. Türküler olmasa insan içi çok ağır geliyor gerçekten. İyi ki buradasınız demiş. Sevgili Fatma, çok teşekkür ediyorum. Evine bize misafir ettiğin için, konuk ettiğin için, o yalnızlığını bizlerle buluşturduğun için. Çok çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz tekrardan.

yeter. Aşkı, vefayı, derdi, ayrılığı, razı oluşu bu eserde gerçekten bulabiliyoruz. Söz ve bestesi Nesim İçmen'e ait olan bu kıymetli deyişi sizlerle buluşturduk. Zaten Tolga Sağ'ın yorumu özellikle o kadar kıymetliydi ki bunu sizlerle buluşturduğum için ben de çok mutluyum. Hadi o zaman kıymetli bir Hüseyin Korkan Korkmaz 5. deyişi eserini sizlerle buluşturalım. Sonrası yine buralardayız. Keyifli dinlemeler.

Evet efendim, böyle kıymetli eserlerle sizlerle birlikteyiz. Saatler 14'ü gösteriyor. Şöyle hangi eseri yayınlasam diye düşünüyorum da bir Ahmet Kaya çalışmasını sizlerle buluşturalım, ne dersiniz? Mesela Beni Vur. Evet, sözü Yusuf Hayaloğlu'na, müziği ise Ahmet Kaya'ya ait olan çok kıymetli bir eser.

Evet, ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, bu eser aslında Ahmet Kaya'nın 1990'lı yıllarda çıkardığı böyle dönemin en sert, en içten türkülerinden birisi olarak da biliniyor. Hani sözlerinde de zaten açık açık bir meydan okuma vardır. Beni Vur türküsü de öyle insan içindeki o yalnız ama dimdik dönen hali de anlatıyor. Hadi hep birlikte kulak verelim.

beni vur, beni onlara verme. Külüm al, uzak yollara savur. Dağılsın dağlara, dağılsın bu sevdam ama sen.

Evet efendim, böyle Ahmet Kaya'dan mı gitsek diye düşünüyorum ama... Ne güzel geliyor değil mi bu sesler? Ahmet Kaya olunca böyle uzun uzun diye dinlemek isteriz. Ama tabii bir Bozkır'ın tezenesini, çalışmasını yayınlamasak olmaz bu programda.

Evet Neşet Ertaş gelsin bakalım Ahirim Sensin eseriyle. Bu eser böyle hani aşkın son durağı gibi oluyor ya, Ahirim Sensin demek. Hani ömrünün sonuna kadar dönüşü olmayan bir bağ. Bu türküde sevdadan vazgeçmek yok kıymetli dinleyiciler. Kaderle barışılmış bir teslimiyet var. Bir insan hayatındaki son sığınağı gibi. Hadi kulak verelim Neşet babamıza, saygı sevgi rahmetle de yad edelim. Hep söylüyorum, türküler bizi her zaman kendimize götürür. Varsa istekleriniz, mesajlarınız 542-424-8950 WhatsApp hattından bize ulaşabilirsiniz. Berna Hanım, Radyo Çağdaş 20 yıldır bizim evin sesi. Çocukluğumdan biridir dinliyorum. Bütün türküleriniz harika demiş. Başeskine'den Ayşe Hanım. Çok teşekkür ediyorum ya, harikasınız gerçekten. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eşimle ilk tanıştığımızda bu türküyü dinlemiştir. 25 yıldır evliyiz. Ona buradan kucak dolusu selam demiş Kemal Bey de Gölcük'ten. Çok çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyi ki varsınız. Nice 25 yıldır diyelim. Aşkınız, sevginiz, sadakatiniz hep daim olsun inşallah. Neşet babamızın o kıymetli sesini bir dinleyelim. O kıymetli eserine şöyle bir kulak verelim. Böyle içimizdeki acılara, anılara, hatıralara şöyle bir gidip gelelim efendim. Sonrası yine buralardayız.

Aysel Hanım bizleri dinlemekteymiş. Merhabalar Berna Hanım, nasılsınız? Sizi İzmit'ten dinliyorum. Özgür Tüzer'den Beni Beni türküsünü yayınlarsanız çok sevinirim demiş. Tabii ki derman edelim. Hoş geldiniz bu arada. Sefalar getirdiniz. Ulaşmak isterseniz 542 424 8950 WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz.

Evet efendim, Can Kıtar Doğan bizlerle birlikteydi. Belgüzar adlı çalışmayla, bir de akustik versiyonu. Bunu biliyorsunuz ki kıymetli sanatçımız Sefa Takkiraz o kadar güzel yorumlamıştı ki. Ama akustik eseri de beni benden almadı değil. Zaten belgüzar kelimesi başlı başına bir duygu. Böyle hatıra demek, geride kalan ama silinmeyen demek. İnsanın ömründe bıraktığı iz demek aslında. Herkes belgüzarına selam etsin. Mutlaka içimizde bir yerde bir belgüzarımız kalmıştır geçmişe dair. Evet sevgili dinleyiciler, hayatınızda kim bilir bir belgüzar bıraktı, kimi hatırası, kimi kalbinizde sessizce taşıyordur ama bir de neyleyim çalışmasını buluşturalım sizlerle. Oğuz Aksaç'la Olgaç Yurtsever son dönemlerde en çok istek alan.

eserlerden birisiydi. Ali Bey'e derman etmiş olduk. Merhaba Berna Hanım, yayınlar diliyorum. Vallahi sayenizde türkülere doyamıyorum. Her biri birbirinden değerli türkülerimiz. Bu türküleri dinleyip de geçmişe gitmek mümkün değil. Her gün dinliyoruz. Sizin seçtiğiniz bir türkü herkese armağan ediyorum demiş Erkan Barçım. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Dubai Port güvenlik personellerine ve ev yaptığı müzik personellerine de ben de kendimden bir selam vermek isterim. Selamlar olsun sizlere. O zaman dinleyelim şöyle kıymetli sanatçılarımızı, sonrası buralardayız. Ulaşmak da isterseniz 542 424 8950 WhatsApp hattımız.

Türk halk müziğinin en güçlü seslerinden bir tanesi olan Özcan Türepistler'le birlikte akustik versiyonla Esti Seher yeni diyecek. Son dönemlerde hakikaten akustik eserler o kadar sevildi ki öyle sade, yalın, içten sadece sözlerin olduğu, müziğin hafifletilmiş olduğu inanılmaz güzel bir eseri buluşturacağız şimdi sizlerle. Berna Hanım çok teşekkür ediyorum. Dubai Port güvenlik personelini ve ev yaptığı müzik personelini armağan ettiğiniz için Erdal Erzincan'dan bir eser Özcan Türe'de olur. Armağan ederseniz seviniriz demişler. Vallahi tabii ki de armağan edebilirim başka göz üstüne. O kıymetli vaktinizi ayırıp dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum ayrıca. Kolaylıklar diliyorum Erkan Bey size de. O zaman Esti Seher yeni akustik versiyonuyla sizlerle buluşturalım Özcan Türe'yi. Hemen ardından güzel Erdal Erzincan yorumu sizlerle birlikte olsun. Hepinize keyifli dinlemeler diliyorum.

Vallahi bağlama vizitörü deyince Erdal Erzincan geliyor yaşayan efsanelerimizden. Çok taze bir eseri sizlerle buluşturdum. Erdal Erzincan ve Merdan Erzincan Söyle Gülüm eseri bizlerle birlikteydi. Hani yanık bir aşk hikayesi olur ya, hasret ve yalvarış arabası. Gülüm hitabıyla sesleniş. Hakikaten Türk halk müziğine çok kıymetli bir değer katan sevgili Erdal ve Mercan Erzincan bizlerle birlikteydi. Evet, şimdi ise güzel bir Özlem Özdil eseri sizlerle buluşturalım, ne dersiniz? Gelsin efendim Rodosya Mahı. Bir diğer adı da Ayıplarım Gönül Seni. Evet, Akif Bey bizleri dinlemekte, selamlar olsun. Siz Özlem Özdil'i çok seversiniz Akif Bey. Bunu armağan etmek isterim size, kabul ederseniz. Hoş geldiniz tekrardan. Hepinize keyifli dinlemeler.

Nihayet Özlem Özden'in yorumladığı Alevi Bektaşi geleneğine ait güzel bir deyiş dinledik efendim. Rodos Semah'ı ayıpların gönül seni olarak da geçiyor efendim. Yani Özlem Özden deyince hem sesiyle hem de bağlamasıyla bu esere kendi dokunuşlarını katan kıymetli sanatçılarımızdan bir tanesi. Şimdi ise Edip Akbayram işte gidiyorum Çeşme Siyahım adlı parçayla kapanışımızı yapalım. Evet, bir perşembe günü daha sonuna geldik. Saatler 15'i gösterirken mikrofonun başından ayrılma vakti. Bugün türkülerle dertleştik, nefeslerimizi içimizde temizledik. Bazen Ahmet Kaya ile direndik, bazen Neşet Ertaş'la susup kabullendik. Hani her eser her duyguyu, her duyguya dokundu diyebiliriz. Her sözde bir yere değdi. Evet, Radyo Çağday sadece bir frekans değil, bir hafıza, bir kültür, bir yoldaş. 20 yıldır kesintisiz yayında olan bu çatı altında Çağdaş Kocaeli gazetemizle, sanat akademimizle, sosyal medya hesaplarımızla büyük bir aile olmanın da gururunu yaşıyoruz her zaman. Bugün bize mesaj atan, içini açan, bir türküyü birine armağan eden herkese gönülden teşekkürler. Siz olmasaydınız bir mikrofon gerçekten eksik kalırdı. Nasip olursa yarın yine aynı saati aynı keyfi paylaşmak adına buralardayım. Evet, hayat sizi yorabilir ama türküler hep omzunuzda olsun efendim. Bendeniz Berna Uytunuk. Gönlünüzdeki sesi kaybetmeyin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın efendim.

0: Berna ile iz bırakanlar sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz. Nostalji kuşağı

acılar geçer zamanla. Aşka tövbe demem ben, görürsün sevince yeniden. Anlamazdım.

kavuşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçları ak. Öyle durup bakışacağız.

kavuşacağız. Belki bir yeni güvertesinde sen beni unutmuş, için kupkuru. Benim gönlümde hala o arzu. Sevgilim, ne zaman kavuşacağız?

kaçar. Sevgilim ne zaman kavuşacak? Sevgilim ne zaman kavuşacak?

Güneşin battığı yerden gözlerin doğuyor gecelerime. Gözlerin doğuyor gecelerime. Gözlerin doğuyor gecelerime. Gözlerin doğuyor gecelerime.

geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından, geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından.

geli benden. Yaşlı gözlerime baktığın yerden, yaşlı gözlerime baktığın yerden. Gözlerin doluyor gecelerime, gözlerin doluyor gecelerime.

Hani kuşlar ağaçlar, bin bir renkli çiçekler, nasıl yakalamıştık saçlarından.

kalbimde taşıyorum. Dalından koparılmış beyaz bir çiçek gibi. Hani o saçlarına taç yaptım çiçekler. Hani o güzel gözlü ceylanların pınarı. Hani kuşlar ağaçlar bin bir renkli çiçekler. Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı. Hani

olayım muhtacım. Beni sensiz dünyada sonsuz rüyadan uyandır da git muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine, ruhumu ısıtacak

gitme, sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git, muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Ruhumu ısıtacaksın sıcak nefesine, muhtacım. Muhtacım, muhtacım.

şarkılar vardı. Uçan kuşlar, martılar, yeşil tatlı bir bahar, gülen şen sevdalılar vardı. Uçan kuşlar, martılar, yeşil tatlı bir bahar, gülen şen

0: Nostalji kuşağı sona erdi. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

Artık sazın bağrı mı olur? Kimsenin bilmediği bir ağrı mı? Gider kendine gönülür. Yoksa bu şehir, bu sokaklar seni alır kullanır. Seni alır kullanır. Santim santim çürür.

Şimdi bir yeni sevda mı olur? Kimsenin kapının çalmadığı bir inziva mı? Tutar sıfırdan başlarsın. Yoksa bu ilişkiler, bu zaaflar seni yiyip bitirir, seni yiyip bitirir, dirhem dirhem azalır.

Ne kaçıncı ardından ağlayacak bir balonu oldu, ne de saçları kadar uzun ömrü. Tarihin bu en Allahsız lahzası, sütü ilim, sütü kezzap, sütü kan, papirüs dallarına küskündür zaman. Yani oldum olası, fanus içinde kımıltısız ve yaslı, deniz görmeden ölen bir kız çocuğunun gözleri kadar umarsızdır içimin eşkıyası.

Ey kurşun gibi dosdoğru yaşayan, ey denizli mutluluklar işleyen tatil düzlü kitaplara, ey hafızdan, Homeros'tan cırcırlı akşamlara kalan, söyle, ölü bir kız neresinden öpülür? Teni cevahir, dudaksız bir kız, adı Çat Gelin olan.

bütün yıldızlar üstüne düşer dersimi. Çeyizlik kızları en onurlu dilekleri tutar. Piro suskun, Piro durgun, Munzur yorgun, yolun açık olsun dersin.

Umuda şiir düşürecektim bundan kelli ya. Martıları hafife almışım. Dostlar, şu martılar var ya şu martılar. Çığlıkları acı için yaratılmışlar. Ben böyle yanan, doğranan, çığlık duymadım Anadolu'da. Deniz küsküsündekileri martılara kargışlamış, inanın. Alamut saklısındakileri de bana. Yazgımız aynı martılarla. Göğsümü dövecek deniz kanatlı acılar. Gah haklayıp, gah kanımı mıhlayacak yine zulamda.

Ateşi gözlerinden almıştım. Hangi dağın volkanıydın? İçime erirken üşürdüm. Şimdi yaktığından arta kalandır yüreğim. Yokluğunun dumanı tüter gözlerimde. Yalnızım. Yüreğimin cesedini taşıyorum göğüs tahtamda. Cigara gibi söndürüyorum dibimdeki ateşi. Ve en uzak yıldızlar gibi susuyorum. Bağ buzumuyum. Kuşlarca kipriklerime tüner. Yüzümün gurbet yollarına dökülür gözyaşlarım. Susarsam gece ormanlarınca ürperirim. İçim acır bilmez misin? Acırsam sürülmüş tarlalarca derinden acırım. Yangın başlar yaralarımda. Eylül seninle birlikte yağmurları da götürür. Küle dönerim. Meğer gözlerin zülfün telinden bir tuzak, kınından çıkmış pusuda bir bıçaktı. Ellerinin suskun soğukluğunda bozkır çalıları gibi kararıp kaldım ara yerde. Tutunduğum dalla sustum, dağ gibi sustum. Artık tamamlanmıştı.

ebediyete akıp giden her 10 senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle huzur ve refah içinde

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.
1: Mm-hmm.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor mu?

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor mihriban.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Biz ki bu hasreti semahların seyrinden alıp gelmişiz. Biz ki onu sitemkar anaların kirpiğinden derlemişiz. Süzülsün de acının derin izler bıraktığı gül yanaklardan. Yere dökülsün istememişiz. Bizim türkülerimizi rüzgar söyler her gece. Ay vurdukça parıldar, gün doğdukça hız alır. Nevroz ateşleriyle sağaltarak çırpınan yarasını, can havliyle kardeş, kan içinde bir kartal gibi vadilere saldırır. Türkülere ilişmeyin. Türküler nehirdir, gecenin bağrına akar. Fazla eşelemeyin kardeş. Taşınca ne siperler kalır, ne dev barikatlar. Deşmeyin diyorum, deşmeyin.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Kim? Biz ki nice amansız badirelerde sardan geçmişiz. Biz ki ilmikler boynumuza takılıyken bile türkü söylemişiz. Sonra ırmak boylarında gövertip körpe otların serinliğinde dağlara emanet etmişiz. Biz ki her yangının külünden diri canlar yaratmışız. Biz ki mazlumların defterine kanlı resimlerle sıralanmışız. Banaz yaylasından Kerbele'ye kar götürsün turnalar. Ölürüz sanma kardeş. Dostun attığı gülden yaralanmışız. Türküleri dövmeyin. Türküler gökyüzüdür, karanlığa yıldızlar çakar. Üstümüze gelmeyin kardeş. Namuslu bir delikanlının alnında kavga ışıldar. İncitmeyin diyorum. İncitmeyin.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Kim? Kim? Biz ki Karacaoğlan'ı aşkla, Veysel'i toprakla yüceltmişiz. Biz ki Köroğlu'nun narasıyla nice beyleri yere çökertmişiz. Yine de masum bir bebek gibi avuç avuç sevdamızı kalanlara vasiyet etmişiz. Adam dediğin sapına kadar yiğit olmalı. Ne karıncayı incitmeli, ne ozanları yakmalı. Öyle sansar gibi pusu kurup punduna getirmek de neymiş? Adam dediğin kardeş, yüreği varsa eğer getirip ortaya koymalı. Türküleri yakmayın. Türküler çiçektir, en umutsuz zamanlarda açar. Kavgayı uzatmayın kardeş. Yüzyıllardır tuz döke döke çürüdü bu yaralar. Kanatmayın diyorum, kanatmayın.

Fırtınadan arta kalmış bir teknede, tevekkül içinde, görkemli sakalı ve iğreti parkasıyla, gizlediği macerasıyla bir acayip adam yaşardı. Akşamları susardı, ben konuşsam kızardı. Bir sürgün kasabasıydı, bir eski zamandı, Haziran'dı. Çocuktum, evden kaçmıştım, gelip ona sığınmıştım. Küçücük bir koydu, sığdı. Burayı keşfeden belki de oydu. Uzaktan kasabanın ışıkları yanardı. İçim anneyle dolardı, ağlardım. Sufi şöyle bir göz atardı, gizli bir cigara sarardı, ağlardı. Sonra barışırdık. Ben flüt çalardım, cigara sönerdi, ağlardık. Nereden geldiğini bilmezdim, kimsesizdi. Belki kimliksizdi. Onun macerası onu ilgilendirirdi. Kimseye ilişmezdi. Bir şeylere küfrederdi hep. Tedirgin bir balık gibi uyurdu. Bazen kaybolurdu, arardım. Yağmurun altında dururdu. Bir kalın kitabı vardı, cebinde olurdu, her gün okurdu. Ben bir şey anlamazdım. Kapağını seyreder, duymazdım. Sakallı bir resimdi, kimdi, ne kadar mütebessimdi. Sordum bir gün Sufi'ye, söylediklerini niye anlamıyorum diye. Bildiklerini dedi, yüzleştir hayatla. Ve sınamaktan korkma. Doğru ile yanlışı ancak o zaman ayırabilirsin. Ve onu anlayabilirsin. Sonra gülerdi. Günlerim yüzlerce ayrıntıyı merak etmekle geçerdi. Sonra yine akşam olurdu. Sufi susardı. Ben konuşsam kızardı. Tekneye martılar konardı, yüreğim Sufi'ye yanardı, ağlardım. Sufi denize tükürürdü, gökyüzünü tarardı, ağlardı. Sonra barışırdık, ben flüt çalardım, yıldız kayardı, ağlardık. Bir sahil kasabasıydı, bir eski zamandı, Haziran'dı. Çocuktum, evden kaçmıştım, gelip ona sığınmıştım. Bir gün bir aksilik oldu, annem beni buldu. Sufi kaçıp kayboldu. Kasaba çalkalandı, olay oldu. Ben sustum, kanım dondu. Polisler onu bulduğunda tekti, felaketti. Herkes meydanda birikti. Karakoldan içeri girerken sanki mağrur bir tüfekti. Ansızın dönüp bana baktı. Anladın mı dedi. Anladım dedi. Anladım. Ve o günden sonra hiçbir zaman, hiçbir yerde hiç ağlamadım.

Biz üç kişiydik. Bedirhan, Nazlıcan ve ben. Üç ağız, üç yürek, üç yeminli fişek. Adımız bela diye yazılmıştı dağlara, taşlara. Boynumuzda ağır vebal, koynumuzda çapraz tüfek. El tetikte, kulak kirişte ve sırtımız toprağa emanet. Baldıran acısıyla ovarak üşüyen ellerimizi yıldız yorgan altında birbirimize sarılırdık. Deniz çok uzaktaydı ve dokunuyordu yalnızlık. Gece ırmak boylarında uzak çakal sesleri yüzümüze, ekmeğimize, türkümüze çarpar geçerdi. Göğsüne kekik sürerdi Nazlıcan, tüterdi buram buram. Gizlice ona bakardık, yüreğimiz göçerdi. Belki bir çoban kavalında yitirdik Nazlıcan'ı. Ateş böcekleriyle bir oldu, kırpışarak tükendi. Bir narin kelebek ölüsü bırakıp tam ortamıza, kurşun gibi, mayın gibi tutuşarak tükendi. Oy Nazlıcan, vahşi bayırların maralı. Oy Nazlıcan, saçları fırtınayla taralı. Sen de böyle gider miydin yıldızlar ülkesine? Oy Nazlıcan, oy.

Artık yenilmiş ordular kadar ezildik, sahipsizdik. Geçip gittik parka ve yürek paramparça. Gerisi ölüm duygusu, gerisi sağır sessizlik. Geçip gittik nazlı can boşluğu aramızda. Bedir Han'ı bir gedikte sırtından vurdular. Yarıp çıkmışken nice büyük ablukaları. Omuzdan kayan bir tüfek gibi usulca titredi ve iki yana düştü kolları. Ölüm bir ısırgan otu gibi sarmıştı her yanını. Devrilmiş bir ağaçtı ay ışığında gövdesi. Uzanıp bir damla yaş ile dokundum kirpiklerine. Göğsümü çatlatırken nabzının tükenmiş sesi. Sanki bir şakaydı bu. Birazdan uyanacaktı. Birazdan ateşi karıştırıp bir cigara saracaktı. Oysa ölüm sadık kalmıştı randevusuna. Ah! O da nazlı can gibi bir daha olmayacaktı. Hey Bedir Han, katran gecelerin heyulası. Hey Bedir Han, kancık pusuların belası. Sen de böyle bitecek adam mıydın, konuşsana. Hey Bedir Han, hey mezarı kartal yuvası.

Biz 3 kişiydik. 3 intihar çiçeği. Bedirhan, Nazlıcan ve ben.

hiç göze gelmediler. Gözdesi de olmadılar kimsenin. Kimse farkına varmadı yalansız gözlerinin. Göz göz olduğunu yüreklerinin hiç anlamadılar. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Çözülemedi bakışlarındaki tarifsiz sevdalar. Kim miydi? Sevgi mi? Büyüyünceye kadar cevapsızdılar. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Sarıydılar ya da soluk benizdi. Çoğunlukla karaya yakın bir esmer. Ve onlar genellikle hiç burunlarını silmezler. Derin iç çekişleri bundandır. Dünyanın kahrından değil. Çünkü umurlarında değil onların farkında olmayan. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Onlar çok ve çocuklar. Büyüyecek, adam olacaklar. Önceleri öğretmen, ebe, sonra doktor olmak isteyecekler. Bildiklerinden değil. En yakınlarında hep onları gördüler. Hep onlar olmak istediler. Çalınmış geleceklerinden habersiz

o güzelim yürekleri delikanlılık edebiyatıyla körelttiler. Okumanın erdeminden, insan gibi yaşamanın bilimden geçtiğinden haberleri olsun istemedi. Ne kadar parlarsa parlasın hep suskun kaldı o gözler. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Ahmet Arif'ten bu yana yolunu gözleyenlerin adı değişti, hepsi o kadar. Kuş balası, boğmaca, kara çiçek sıtma belki azaldı ama yeni nedenleriyle yürek enfarktı, kanser filan hala pusuda. Çaresizlik dağlar aşırmakta. Yer yurt terk edildi. Gurbet artık sıla. Çalansa bildik değil, başka bir hava. Kırıldılar farkında olmasanız. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Onlar çok ve çocuklar. Gözlerinden dillerine dökülürse bir gün sorular, sürdürebilecek miyiz aynı yalanı? Yoksa yine susturacak mıyız onları? Küçüldü dünya. Çoğu gitti, azı kaldı. Geçici demişlerdi körlüğümüze, biraz fazla uzadı. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Onlar çok ve çocuklar. Sessiz de kalsalar bizi bağışlamayacaklar. Mazeretlerimize inanmayacaklar. Yaşamımızda görünmedikleri her karenin hesabını

çizebilseydim bahar olacaktı yüzüm. Yazabilsem en uzunu şiirlerim. Olmadı, beceremedim. Adını duvarlara yazacak çağım da çoktan geçti benim. Yasak sevdamın gözaltı tarafı, çaresiz seni yüreğimde erittim. Ama yine de hoş geldin, hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi, hoş geldin. Senin olmadığın zamanlarda da sevmiştik, olmadığın bağırlarda da. Ama hiç bu kadar telaşlanmamıştık. Beklememişiz üstelik birbirimizi. Birlikte ıslandığımız yağmurlarımız yok. Ne kavgalarımızın adı bir olmuş, ne dost diye baktığımız yüzler. Ayrı ayrı akmış gözyaşlarımız. Ben asırlardır okşamamışım yanağını, senin yüzün ağlamaktan yorulmuş. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Bir yüzün vardı görmediğim. Bir sesin hiç duymadığım. Kokunu çiçeklerle tanımlayamazdım. Dokunmadım. Bilemezdim ellerinin beyazlığını. Hangi şarkının neresinde, hangi şiirin en sevdalı sözünde çıkacaktın bilemezdim. Dilimin ucundaydın hep. İşte şimdi düşüverdin. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Ağır ağır çıkılan bir merdiven yok. Eskittiğin yıllardan değil. Sızlayınca yüreğin anlıyorsun. Yine gecikmişsin. Sen yeni yeni öğreniyorsun sevmeyi. Bense çoktan düşürmüşüm aklımı. Gönlün bedene baş kaldırdığı yerdeyim. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Unuttum bana ne vakit gelmiştin. Saklayacaktım seni. Yüzün gözümde kalacaktı. Bilmeyecektin böyle sevildiğini. Uykusuz gecelerimde büyüyecek. Sensiz sabahlara uyandığımı duymayacaktın. Olmayacaktın sıradan. Eskitmeyecektim sevdamı. Yoksa yine mi beceremedim? Ama yine de hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Ben bir bu dağları eskitemedim. Bir de sana düşmüş yüreğimi. Gittiğim yolları hiç hesaba katma. Düşünü görmediğim uykular zaten haram. Gökyüzünü boyayacak zaman da kalmadı. Hadi sar kollarını, ayrılık diyeceğim, dilim varmıyor. Daha yeni söylemiştim. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Saatin zembereği boşaldı. Bodrumlu balıkçı İsmail çoktan denize açıldı.

yakalanamadı. Firari'nin umudu tükenmiyor. Yaşamadan bitmiyor kör olası. Ama yine de hoş geldin, hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Bu hikayenin gecesini uzun yazdım. Bir tek elin kalacak elimde. Sıcak tut, söndürmesin derim. Kapat gözlerini. Sabahı geciktirelim. Yorgun olduğu kadar suskundu gönlüm. Senden evveli anılara yükledim. Sevdaya dair ne varsa duyduğum yetersiz şimdi. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Ne nazım benle işte Necahit Sıtkı. Onlara geciktiğim gibi geciktim sana. Yaşını yaşıma erdirip bir yol. Yazılan onca şiiri, tutulan onca şarkıyı ne yaparız şimdi? İkinci perde deyip başlayamam ki. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Bir tarafımızı Eylül'de bulamışlardı. Kalanı sevda. İçtiğim içkiye seni düşürdüm. Bu akşam gözlerini küllükte söndürdüm. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Yaşlı yüzümü değdirmek için yüzüne. İlişmek için gözüne. Ben yaktım ışıkları. Uzak sevmenin. Faturası. Düşünsene nasıl uzun beklemişim. Bağışla sevgilim. Yine ben geciktim. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Korkunun bittiği yere yazdım adını. Dağların en kuytu yerine. Sonsuzluk değildi beklediğimiz. Bir parça mutluluk diye diretmiştik. Çok mu geldi bilmem ki Tanrı'nın gözüne. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.

eskidi saatler. Zamanı geldi. Yeniden düşmeliyim yollara. Geceler sırtımda. Cebimde sevdalarım. Yardan öte söyleyecek sözüm vardı benim. Düşlere saklamalı şimdi yari uyanmamacasına. Yükselmeli ateşim. Kanamalı sıkmaktan avuç işlerim. Terleyip atmalıyım içimden seni. Kimseler bilmemişti, görmemişti gelişini. Benden gidişindeki gibi. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.

dersin kendinden kaçarken, yarım kalan sevgilere. Düşersin kendinden kaçarken,

Ola ki yürürüm bir başka aşka, ya da yürürüm mavi olmayan bir gülüşe. Unutma ki tek aşk olduğum sensin, aşık olduğum değil. Karanlıkla süzülüyor içime yıkım. Dur diyorum, yıkılıyorum. Uçurumları başucuma koyuyorum sonra. Okşuyorum saçlarını rüzgarda. Sıcak, ılık bir koku siniyor yüreğime. Gitme diyorum, gitme. Düşüyorum. Sonra beni soruyorlar bana. Tanımıyorum diyorum. Daha hiç karşılaşmadık. Aynı çizgide bilge susumu dinliyorlar. Ben sustukça. Yazık, bir çığlığın doğuşu gibi ölüyorlar. Önce bir bir, sonra hepsi. Sonra bir uçurumlar kalıyor. Bir de yıkımlar. Verilen her şey boşmuş gibi alınıyor. Önce bir bir, sonra hepsi. Sonra mı? Bir ben kalıyor, bir de yalnızlık. Uçurumlar, yıkımlar, ben ve yalnızlık. Zorlu bir savaşın unutulmuş cesetleri gibi yatıyoruz yan yana. Öpüşüyoruz, sevişiyoruz da hatta. Her şey oyunun yasaklarına uygun bir günah oluyor.

üşüyor saçlar. Biliyorum. Dargın mısın? Bu baharda Mayıs'a bıraktığım gibi misin hala? Vurulmuş çocuk gibi büyümemiş yüreğinde hüzün. Hala kaçıyor musun zamansız, gözlerini bırakarak birilerinde? Hala ellerinden tutup sevgileri dipsiz kuyuya salıyor musun ağlayarak? Küçücük bir dokunuşla son sevilen olabiliyor musun? Kendin kadar aklımdasın. Hala öyle savruk bir gök, hala öyle yurdunu yatağını bulamamış bir mavi ve aşkını şaşırmış bir tanrı. Çoğalan sızısıyla mutlu bir yara. Öyle misin mavi gözlü sarı saçlı yoldaşım? Öyle bıraktığım gibi misin? Gerçeği yakmada hala usta mısın? Yoksa çırak mı yanarken yalanda? Saçlarıma dolanan aydınlığımsın. Somutlaştıramadığım tek imgemsin şiirde. Anlattıkça eksilen tek anlam. Anlattıkça eksilen tek anlam. Hala bıraktığım gibi misin? Yoksa beni bıraktığın gibi mi? Kaç mevsimsiz kar düştü toprağıma. Kaç mevsimsiz kar düştü benim toprağıma. Hala bıraktığım gibi misin?

şey. Sevmek gibi gidiyordu kadın. Adının anlattığı canın teni yakmasıydı. Bir bulut, evet ama asıl olan bulutun suyu yağmasıydı. Bir insanı sevmekle başlıyordu her şey. Ve boşanmak için en az iki şahit gerekiyordu.

0: Böyle zamansız güneşli, umulmadık mavi günlerde bir bekleme salonu yalnızlığına bürünüyorum. İliklerimdeki yitik aşkı sarhoş bir unutkanlığa ilikliyorum. Sanki şiirini bilmediğim bir Fransız akşamında kaldırım taşlarını sayıyorum kalbimin, içimde ayak izlerin, aylak bir yaz geçiyor avuçlarımda. Ve ben ne zaman kiminle sevişsem hala seni aldatıyorum.
1: Sevgiyle dostluğum buluştu en iyi
2: nokta. Dilimden utandım. Sana akmayan yürekte zaten yokum ben.

Değişen ben değilim. Dönüşen savaş. Yaşlanmakla ıslanmak aynı şey. Bir yağmurun gölgesinde ihtiyarlanmak. Şimdi ölüm bile yetmiyor acılarımızı tartmaya. Dostlar alıngan bir sahili pinekliyorlar. Bir merhabayı bıçaklar gibi artık selamlaşmalar. Değişen ben değilim. Dönüşen savaş. Artık zaman bile yetmiyor yaşadığımızı sanmaya. Yine de ışıklar bu kenti güzelmiş gibi gösteriyor geceleri. Geceler. Yani Ahmet Haşim'in kafiyeleri. Seni aklıma düşüren yer çekimi değil, yalancı yıldızlar. Öyle uzaksın ki, üflesem soğuyacaksın, sarılsam okyanus. Bir aşka yetecek kadar ve anımsatacak kadar sebepsiz bir ölüme acılarımız ve kafiyelerimiz var.

0: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.
1: Diye bir not düşmüşüm. Anlamsız ki o kadar olsun. Bu yazı kimin? Ben neden yazdığımı okuyamam. Alelacele bu yaşamı kim çizdi, kim yazdı bilmem desem o da yalan. Biliriz de açmanın anlamı yok. Biz uzun zamanlar yitirdik ve kocaman dostlar. Yarınları kuracaktık güya. Sevdalar şiirlerde, zulamızda. Kitap oldu çok kez raflarda. Ne kadar da meraklıymışız edebiyata. Peki onca cinayeti kim işledi? Yazdığımıza göre okuyacak ya da biz okursak dinleyecek birileri çıkacak bunları. O zaman fazla iç karartmamalı. Yakaladığımız yerden bu treni atlamalı da içime sinmiyor. Tam sevda şiirleri diye başlayacağım. Masamda camın altında o dizeler duruyor. Hani hak ettiklerini yaşayamayan, adını duvarlara yazıp resimlerini kartpostallara koyduğumuz dostlar. En çok onların hakkıydı yaşamak. Düşününce bugünler burnumuzdan geliyor. Güneşi boyayacaklardı. Olmadı. Yaklaştılar ve yandılar. Yaşamın elinden hiç tutmadılar. Kucaklayan da yoktu onları. Uğruna öldükleri hiç kimse tanımamıştı. Ama göçüp gitmek böylesine acele. Onlara değilse de bana hep ağırdı. İçimden yıllardır hep öldükleri yere dikilmek geldi.

boyumuzu çoktan aştı. Beklentilerin bedenimizi yıldırdığı ve söylenmesi gereken her şeyin söylendiği. Lakin çaresizliğin hüküm sürdüğü o savaş zamanlarından birindeyiz. Biz iki kuşaktır kendimizle savaşırız. Çelişkilerimizi ilke diye sunmaktan vazgeçişimiz şunun şurasında kaç günlük iş. Suçladığımız düzenin vazgeçilmez parçalarından olmadık hiç. Ama vaz da geçmedik. Sevdalarının fukarası o çocuklar büyüdü. Dostluktan çok belki ihaneti gördü. Aslında sevdalarımız zaten raftaydı. İndirdiğimizde yaşımız geçmemişti belki ama biz yaşamaya gecikmiştik. Doluyduk, donanmıştık. Uğruna ölünecekler sıralamasında ikinci sıradaydı yar. Belki ama hepimizin yüreğinde saklıydı. Çünkü vakit yoktu. Yarınları hazırlarken aşka. İşte ondandır şimdi sevda şiirlerine tutunuşumuz. Yorulmuş, vazgeçmişiz şikayet etmekten. Binlercesi içinden denize ulaşan karettalar gibiyiz. Ayakta kalmanın şansına inanır olmuşuz. Mazeretler bulmuşuz. Ve sanki vaktin bu kadar hızlı geçtiğini yeni anlamışız. Yani korktuğumuz ama aradığımız yalnız gecelerden birindeyiz. Eski defterleri karıştırmak değil niyetimiz. Onca beklemiş susmayan gönlümüz, söylemeyen dilimiz söyler olmuş. Yürekten dile düşmüş sevdamız. İki şey bilirim biriktiği gözlenemeyen. Biri sevda, biri emek. Zamanı geldiğinde zamanlı zamansız ve de çoğunlukla ulu orta dökülüverir.

9'unda kayboldu Mayıs'ın, cesedi bulundu 12'sinde. Kaçırıldığında da, kaybolduğunda da ve cesetken de yakışıklıydı. Amcamdı.

Senin sesinle başlayan bir ıslık. Kehribar kokusu kulaklarımda. Nasıl bir nargile yakmak bu fitil gibi sarhoşlukta. Kim bu öldürücü musikinin güftesini gömebilir kuytuluğun makamına? Yalnız Hicaz'dı felaket efem saatlerinde. Kimi görsem göz yarası yüzümde. Kimi duysam senin sesinden ıslak bir ıslık. Ve ben artık her şarkıda kendime vokal yapıyorum. Yüzüm, gözüm, ıpıslık.

Mevsim dışı sarışın bir kederdin soğuk yazlıkta. Sayfiye Hanım'ın tembel dişlerine ve çıplak ayakla betona basıyordu yaz. Bense paslanmış bir keyifle hayatımı yazamak istiyordum. Sensizliğe gül buğusu bir edebiyat arıyordum. Her tanışmada bir memnun oldum öldüren devrik katillerdik hepimiz. Ve sen faili yaz bir cinayettin o maktul yazlık akşamında.

bir kahvenin tellesinde buğulanırdı zaman. Analar bize seslenirdi taş havlularda. Koşarak gelirdik. Koşarak ağrıyan yoksul çocukluklarda. Türküler, maniler duyulurdu daracık sofalarda. Yara benden, yara benden. Ok senden, yara benden. Ne sende ok tükenir, ne acı yara benden. O analar, o anılar, o yıllar yaşardılar. Analar mağrur mabetler gibi susardılar. Eyvanlarda serin yaz geceleri kurutulmuş patlıcanları tokuşturup duruzken. Bir kahvenin telvesinde boğulanırdı zaman. Analar bize seslenirdi taş avlulardan. Koşarak gelirdik, koşarak yırttığımız sokaklardan. Türküler, maniler duyulurdu ilenen avutlardan. Su olup taşabilsem, dağları aşabilsem, ne kadar sevinirdim sana yaklaşabilsem. O anılar, o anılar, o yıllar yaşardılar. Analar ana kokar, gül bakar, şehri açardılar. Analar gökyüzüne ne güzel bakardılar. Analar saçlarında aklıkları kınalarla kandırıp, kandillerde mum yakar, yatırlarda mahcup dilekler tutardılar. Herkesin anısı bir defa ölür. Ölür kınaları, yemek tarifleri ve türküleri. Herkesin anası bir defa ölür. Ölür sevgileri, korkuları ve öpüşleri. Herkesin anası bir defa ölür. Bir hançer birden böler ikiye yüreklerimizi.

Garip sofrasında kara ekmek tarhana. Garip, garip yüreğinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim sen de gül.